Sizler mahkumlar hastalar, alacağın olsun seni İstanbul seni, seni Bursa Çankırı Malatya, sizlere selam olsun üniversiteler, öğretmenleri alınmış kürsüler öğretmenler, sizlere selam olsun hürriyeti yazan eller dizen eller. Sizlere selam olsun makineler, entertipler,